0: Radyo Dubayazıt.
1: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
2: Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
3: Yaya geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
2: Bunu unutma.
4: Yavaş git, yürü kızım. Daha yavaş.
1: Seyfo dayı, neden yanındasın?
2: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
3: Öncelik hayatın.
5: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Türkiye Eğitim Merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti

0: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 dakikan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
5: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
6: Bu mu? Bu mu?

çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Radio Dubayaset.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
1: Hadi ya.
3: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
3: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: Radyo Aktif Show.
2: Herkese merhaba, günaydın. An itibariyle buradayız, sizlerleyiz, hoş geldiniz.
3: Sormayın çok önemi yok, her zamanki şeyler. Kafa çakırama doydum, çoğu dokunuyor ay.
2: Instagram Radyo'da Obezit ve WhatsApp hesabımız üzerinden tüm mesajlarınızı görüyoruz, okuyoruz.
3: Şu yaşamak bizi öldürüyor,
2: başladırıyor. Evet, kimler bizlere eşlik ediyorsa bir görelim. 0472 312 3007. Ramazan Bey, gördüm sizi, hoş geldiniz Ramazan Yegül. Hasan Bey, sizi de görüyorum, hoş geldiniz.

ve Erkan Bey sizi de gördüm. Gürcistan'dan Erkan Bey sizi de gördüm. Ondan sonra başka. Bakayım yeni gelenler var aramızda. Dünkü dün bir dinicimiz vardı ya şey demişti işte ben cansever istiyorum diye. Meğersem interneti yokmuş bize cevap vermesi için. Neymiş bakayım Ceren Hanım. Ceren Hanım hep sizin en yukarıdaki mesajınıza bakarak isminizi görmeye çalışıyorum. O yüzden sizden ricam mesajlarınızda isimlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Yoksa unutuyorum ismi. Hatice Hanım gördüm sizi, hoş geldiniz. Aleyna Hanım sizi de gördüm ve de sizin şarkınızı değiştirmeniz gerekiyor. Aslı Hanım buradaymış, Cayda Hanım burada, Filiz Hanım burada, Dilan Hanım burada ve Necla ablamız burada, hoş gelmiş.

Kimler var görelim. Bu kadar mıyız ya? Çok az kişi var bugün. Ağustos'un ortasına kadar geldik. Valla çok hızlı gitmiyor muyuz ya Allah aşkına? Sanki öyle geldi bana. Ne derseniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama ne derseniz bilmedim, bilemedim. Peki Ağustos da bitecek. Sonra diğer aylar gelecek. Bir yıl bitecek. Bitiyor yani.

Radyo Doğu Beyazıt Instagram hesabında bu aralar videolar paylaşıyoruz. Afişlerimiz, sizi ilgilendiren bilgilendirmeler de yapıyoruz. Takip edebilirsiniz. Ömür Hanım burada, hoş gelmiş. Ömür Hanım'ı da gördük, hoş gelmiş. Saatler 10.04. Bu kadar mıyız? Tabii ki de değiliz diye ümit ediyorum. Efendim bu arada bir çağrı var, bir aslında sesleniş var, onu da paylaşmak istiyoruz, bizden rica ettiler. Günaydın Mazlum Bey, Ararat ailesinden diyor, Ararat ailesi ve diğer tüm fırınlar, size çok kızgınız vatandaş olarak. Dün ekmeğe 14 lira yapmışsınız, öyle bir haber gördüm. Niye öyle yapıyorsunuz? Efendim Doğbes'e ekmek 14 lira olmuş, haberler öyle diyor. Geçmiş olsun. Neyse, efendim az önce PTT ailesinden bir dinleyicimiz dedi ki ya biz kargoları dağıtırken özellikle Ahmedi Hani Mahallesi bölgesinde Türk Telekom şebekeleri çekmediği için insanları arıyoruz, ulaşamıyoruz insanlara. İnsanlara ulaşamadığımız için de kargolarını teslim edemiyoruz. Bina içerisine girince de şebeke asla zaten çekmiyor. Biz bu yüzden hem bizler hem de vatandaşlar mağdur oluyor. Lütfen sesimizi duyurun dedi. Biz de buradan sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Vodafone da çekmiyor diyenler var. Türk Telekom zaten çekmiyor diyenleri de görüyorum. Bu konuda bir şebeke iyileşmesi gerekiyor. Çünkü 5G'den sonra bir şeyler oldu, yani ne olduysa bilmiyorum. Evet, günaydın demiş Ömür Hanım. Günaydın diyelim, teşekkürler. Maalesef ki şebeke sorunları var. Herkesten, burada bizi şu an dinleyen herkesten ricamızdır. Şebeke sorunu yaşıyorsanız operatörünüzü arayın. Ben böyle giderse faturamı iptal etmek zorunda kalacağım derseniz seve seve yardımcı oluyorum. Ki ben böyle yaparak 40 GB'lık tarifeyi şu an böyle bir fiyata kullanıyorum ki söylesem şaşırırsınız ama söylemeyeceğim. Şebeke sorunu var, ne yapayım?

Abi sen ciddi misin? Ekmek 14 mü olmuş? Vallahi öyle haberlerde gördüm. Yani öyle görünüyor. Ben öyle gördüm haberlerde. Gelişmelerden haberi varsa dinleyicimiz yazsınlar.

Evet, devam edelim. Merhaba, iş ilanları ne zaman paylaşılacak İşkur'da, bilginiz var mı demiş. Bilgimiz şu an yok daha, çünkü paylaşılmadı. Paylaşıldığı gibi radyomuzda, Instagram hesabımızda, WhatsApp'ta, orada paylaşacağız. İşkur üzerinden alımlar olacak, biliyoruz. Okullara özellikle hem temizlik hem güvenlik personeli alınacak diyelim ve başlayalım. Evet, başladık. An itibariyle artık başladık. Hoş geldiniz. Kimler bizi dinliyorsa hemen kendini göstersin. Ben de buradayım desin. Şarkılarını istesin. Başladık.

Evet, Ceren Hanım'ın istediği şarkıyı dinleyeceğiz. Cansever'den bir şarkı diyor. Dün şarkımı sildiniz diyor. Vallahi burada olmadığınızı düşündük. Ne yapalım? Çünkü baktım ses gelmiyor. Yok dediniz. Yokum, varım. Bir şey demediniz hiçbir şey. Ben de dedim ki tamam, demek ki bizi dinlemeyenler tayfasından o da. O yüzden bilemiyorduk. Ama neyse ki bugün anladık ki sizin internetiniz yokmuş. O yüzden bizi dinleyememiş. Olduğunuzu biliyoruz. Yavuz Oruç bizi aradı. Okan Batura, Erkan Batura, Savaş Polat'a ve bir şarkı istiyor. Diyor ki mesafeler sevgiyi küçültmez, gözleri büyütür demiş. Ondan sonra Erkan Batur ise Savaş Polat'a, abisi Okan Batura ve Yavuz Oruç için bir şarkı istiyor. Herkes aynı anda geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır demiş. Böyle de bir mesaj göndermişler, ulaştırdılar bizlere. Peki Aleyna Hanım, şarkınızı bulamıyoruz Aleyna Hanım. Maalesef bunu da bulamadık, üzgünüm. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş, onu da bulamadık. Bugün hiçbir şekilde şarkınızı bulamıyoruz. Peki ne demiş bakayım. Buradayım demiş. Tamam, burada olmanızı söylemenize gerek yok. İnternetinizi hemen kapatın, gitmesin. İnternetinizi hemen kapatın. Boşa gitmesin. Lazım olur. Ceren Hanım, burada olduğunuzu inanıyoruz. Hemen kapatın interneti. Aman aman. Efendim, Osman hocamız burada diyor ki günaydın mazlum kardeşim diyor. Günaydın, ben de buradayım diyor. Osman hocam, kolaylıklar diliyoruz. Okullar da açılmasına az kaldı galiba, değil mi? Ne kadar kaldı? Bir ay kadar yani kaldı artık diye söyleyelim. Mazlum Bey diyor, internetim olmadığı için geç saatlerde yazmıştım diyor. Bugün de biraz internetim var diye yazıyorum. Benim şarkımı sildiniz diyor, Cansever'den diyor. Bu sefer silmeyeceğiz. Radyoyu dinliyorum kapatmadan sonuna kadar diyor. Hep radyo başındayım diyor. Radyo bağımlılık yaptı bende diyor. Ne güzel radyonun. Radyo güzel bir şey. Bakın, inanın radyoda çalıştığım için söylemiyorum. Radyo zararsız bir şey. Mesela işinizi yapmanıza sebep oluyor. Yani engel olmuyor. Ondan sonra hayal gücünüzü genişletiyor ve geliştiriyor. Radyo öyle bir şeydir. Televizyon öyle değil ama. Televizyon öyle değil. O yüzden radyoya bağımlılık iyi bir şey. Bir de programımıza bağımlı olursanız tadından yenmez. Cansever dinliyoruz ve rahmetle anıyoruz.

Efendim ya şey bakayım Aleyna Hanım diyor ki Aleyna Hanım Candan Erçetin neydi bakayım Candan Erçetin Gamsız Hayat şarkısını istemiş bari bu olsun diyor. Bir de diyor ki Mazum Bey diyor hep diyorsunuz aynı şarkıları istemeyin sonra biz farklı şarkılar isteyince de bulunamıyor buna bir çözüm bulun lütfen diyor. Haklısınız ama şöyle geçenlerde şeye bakmıştım bizim radyoda ne kadar şarkı var diye yani yaklaşık bir 15 bine yakın şarkımız var ama 15 bin şarkıda bile bazen sizin şarkılarınızı bulamıyoruz bu ilginç işte o yüzden böyle bir durum olabiliyor maalesef. Biraz daha böyle bilinen şarkılardan isterseniz inanın çoğu var yani. Mesela sizin o istediğiniz Ahmet Kaya şarkısına baktım. Ne yok bizde acaba diye. Şarkıda biraz uygun olmayan birkaç kelime varmış. O yüzden mesela bizde olmadığını fark ettim. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olabiliyor. Normal karşılamak lazım. Evet. Şöyle eğitimcilerin böyle dinlediği bir program efendim diyoruz ya size yani herkesin dinlediği bir program zengini fakiri elit kesimi ondan sonra kadını erkeği öğretmeni doktoru polisi askeri herkes dinliyor bak gerçekten denk geliyor konuşuyoruz. O yüzden herkes dinliyor yani. Bu arada Fatih burada mı Fatih? Arabada az önce denk geldik. Yazacağım dedi bakalım yazacak mı? Fatih burada mı Fatih? Evet Yakup hocamız da burada bakayım. Merhabalar Mazlum abi diyor. Severek dinliyoruz ve var ol diyor. İyi ki Radyo Doğu Beyazıt var demiş. Estağfurullah hocam sizler de iyi ki varsınız. Sizler olmasanız biz nasıl bu seviyeye geliriz değil mi? Yani sizin gibi değerli bir hoca bizi yetiştirdi ki şimdi insanlara hitap ediyoruz. İnsanlara sesleniyoruz. O yüzden öğretmenlerimizin yeri bizde her zaman farklıdır. İyi ki öğretmenler var ki sonra biz de buralarda olabiliyoruz. Öğretmenlerimizin yeri ayrı yani. O yüzden Yeşilay Doğu Beyazıt temsilcisi Yakup Koç hocamıza ve aynı zamanda Şehit Gürhan okulunun müdürü ya da müdür yardımcısı mıydı? Müdürüydü evet. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Ağrı Dağ Okul Müdürü Osman hocamız da burada. Herkes bizi dinliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları bizi dinliyor. Hava atayım, reklam yiyeyim. Ay ay. Neyse. Nerede kaldık? Dur bakayım. Evet geldik Filiz Hanım'a. Filiz Kaya bakayım ne demiş. Hemen ona da bakalım. Şöyle hemen. Saatlerimiz 10.22'yi göstermeye başladı. Ve de sırayla gidiyoruz. Bakın sırayla gidiyoruz. Diyorum bazıları sırayı şey yapmıyor. Önemsemiyor. Sanki sıra öylesine bir şeymiş. Necla ablamız günaydın demiş. Necla ablamıza da kocaman bir günaydın mesajı bir günaydın diyelim daha doğrusu. Ve de kendisine bu şarkıyı da armağan edelim. Evet bakalım Filiz Kaya ne demiş? Filiz Hanım demiş ki bizlere günaydın iyi yayınlar dilerim öncelikle Filiz Kaya'dan Ömer Bağdor'a diyor her an her saniye aklımdasın seni çok özledim demiş ve şimdiden teşekkür ederim demiş Erdal Güney'den saklımdasın şarkısını istediğini belirtmiş efendim. Evet o zaman devam edelim Muhammed Alkan burada Muhammed kardeşimize de selamlarımızı iletelim. Şöyle bakayım. Ben de dinliyorum demiş. Evet o zaman Muhammed kardeşimize güzel bir şarkı gönderelim. Muhammed Alkan Türk Telekom ekibinden bizlere ulaşıyor ve devam. Bu arada bu şarkıyı Yakup hocamıza ve ailesine aynı zamanda bizi her an dinleyen Osman hocamıza da gönderiyoruz.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden ve sırayla mesajlarınıza bakıyoruz. Şimdi geldik Ramazan Bey'e, değil mi? Ramazan Bey ne demiş bakayım. Tabii önce demiş ki günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz demiş. Günaydın size de, teşekkürler. Mazlum Bey, ekmeğe 2 TL zam yapıldığı doğru olabilir diyorum diyor. Ama çoğu kişi şimdi şöyle bakayım, sinirlenecek biliyorum diyor, ama çöpler dolu ekmek diyor. Yani ekmek de çöpe atılmaz ama, ya ben öyle düşünüyorum, hep atıyorlar çöpe diyor. İnternet üzerinden şöyle bakayım, lüzumsuz ürünler alıp gardıroba atıyorlar. Ondan sonra sigaraya bir haftada 15 TL zam geldi diyor. Evet, gelse de diyor ses çıkarmıyorlar diyor. Niye ses çıkarmıyorlar? Çünkü ekmek temel gıda maddesi. Yılda bir ekmeğe 2 TL zam gelmiş, çıldırıyorlar diyor. Yılda birkaç kere geliyor ama ben size kanıtlayabilirim. Ekmeğin zam mı? Evet, şöyle bakayım, almış diyor. Yoksa diyor israf mı, bu ekmeğin zammı mı yoksa israfın zammı mı diyor. Tabii israf yapanları biz de kınıyoruz, onu bir baştan söyleyelim de. Ama ekmek temel gıda maddesidir. Ekmek tüketilmesi gereken, ekmek herkesin evinde olması gereken bir şey. Sigara olmasa da kimse bir şey demez veya internetten alışveriş olmasa da olur, ama ekmek temel maddedir, gıda maddesidir. O yüzden ekmek zammı çok olmaması gerekiyor. Olabildiğince olmaması gerekiyor. Tabii ki de kimse zarar da etmesin, ama ekmek zamlarını çok hoş karşılamıyoruz. Peki devam ediyoruz. Günaydın Mazlum Bey demiş Cahide Hanım. Hayırlı sabahlar olsun demiş. Diyor ki Mazlum Bey, sizden eşim Savaş Polat için Şakırı'dan güzel bir şarkı istiyorum, çalarsanız çok sevinirim şimdiden. Teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Peki rica ederiz ve o zaman buyurun şarkımızı dinleyelim. Bu şarkıyı bizi dinleyen herkese de armağan edelim.

esmere ya da cuma birine mahal şanda le pele esle ya le tema emra ekil ya mahal ya azay ya le kele gaga gözle koy gerçi nazgın nazın yürüne güzel.

devam edelim. Dilan Hanım burada mı acaba? Abisine şarkı isteyen Dilan Hanım, diğer Dilan Hanımlarla karışmasın diye bilerek onu söyleyeyim ki karışmasın. Dilan Hanım buradaysa lütfen bize bir mesaj göndersin. Cemil Sarı, Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısını amcası Remzi Sarı'ya, ondan sonra Semih Yüce'ye, Adem Kandemir'e, Erkan Salman'a, Musa Narboğa'ya, Volkan Erdoğdu'ya, Mehmet Taşdemir'e, Resul Taşdemir'e ve de Emrah Taşdemir'e de istediğini söyledi. Suat Bey bizi uğraştı. Suat Bey de Emrah Tayfur'a, ondan sonra Volkan Erdoğdu'ya, Cemil Sarı, Sinan Sosun, Cezayir Avşar, Murat Sultan, Yüce Kardeşler, Murat Can Apasoğlu ve Kutbettin Uçar için şarkı istedi. Semicek'ten Üzülmedim Ki şarkısı. Gelecek efendim, gelecek. Peki Dilan Hanım buradaymış. Birazdan geldiğimde sizin mesajınızı okuyacağım. Aleyna Hanım'ın mesajını da okuyalım. Çünkü sıra ona geldi. Bakayım ne demiş bize Aleyna Hanım. Şöyle mesajı açıyoruz ve okumaya başlıyoruz. Peki. Şimdi o bayağı mesajımız varmış. Aleyna Hanım diyor ki merhabalar, günaydınlar Mazlum Bey demiş, günaydın. Ben Timuçin Esen'den bir şarkı istiyorum demiş, bulamadık maalesef. Bu şarkıyı diyor. Evet, şöyle. Canım biricik babacığım Hakan Polat'a başta olmak üzere abim Savaş Polat ve de kardeşim Muratcan Abbasoğlu için istiyorum demiş. Ayrıyetten de demiş bize Aleyna Hanım. Sizlere ve de dinleyenlere de gelsin, dinleyicilerinize de gelsin diyor. Teşekkür ederim diyor, kolay gelsin. Peki, çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz bizi de dahil ettiğiniz için. Ondan sonra Nuriye Hanım ne demiş? Günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın. Nuriye ben demiş. Sıradaki parça... Hani Baba Tur, Kaptan İlhan, eşim Emin, ablam Fatma, kardeşim Sait için gelsin diyor. Biraz çabuk okursanız diyor, seviniriz. Evet, Ağrı'ya gidiyoruz, teşekkürler demiş. Şu an dinliyorsanız değil mi Nuriye Hanım, kesin dinliyorsunuzdur. Denk gelmiştir umarız, umarız. Evet Emin Bey, size de gelsin. Emin Bey bu ara yazmıyor, onu fark ettim. Peki, Gamsız Hayat hemen dinleyelim, sonrasında buradayız. Hani Baba Tur'da bizi dinleyen herkese de selamlar.

Evet, bugün meteor yağmuru varmış. Ömür Hanım günaydın, Mazlum Bey demişti, günaydın dedik ve diyor ki Grup Abdal'dan bir şarkı istiyorum, çalarsanız çok sevinirim demişti galiba, değil mi? Şarkıyı istiyormuş, ondan sonra canından çok sevdiğim anneme ve de ablama istiyorum bu şarkıyı demiş. Tamam, listeye aldık bu arada, geliyor birazdan diyelim. Biz yazmasak da sizi hep dinliyoruz demişler. İyi ki Doğu Beyazıt Radyosu diyor. Eyvallah Emin Bey, teşekkür ederiz. Bu şarkıyı da size gönderelim. Bu şarkıyı sadece Emin Bey'e gönderiyorum. Kimse Dolmuş'ta, Sevis'te şey yapmasın, dahil olmasın. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Dilan ben demiş. Nasılsınız, iyisiniz umarım. İyisinizdir diyor. İyiyiz umarım, sizler de iyisinizdir. Rica etsem diyor sizden diyor Alişan'dan sana yaranamadım şarkısını istiyorum. Ama bu arada şarkının ismi öyle değilmiş, biliyor musunuz? Şimdi söyleyeceğim doğrusunu. Abim Erşan Akkahraman'a ve koğuş arkadaşları için istiyorum şimdiden, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Ve şarkınızı dinleyelim. Evet, şarkının ismini de gerçek doğru ismini de söyleyelim. Çünkü ben zor buldum, az kalsın yok diyecektim Dilan Hanım. Dön hadi şarkının ismi Dön Hadi. Evet, unutmayın, şarkının ismi Dön Hadi. Ben de son anda buldum, yoksa Dilan Hanım şarkınız yok diyecektim yani.

Devam edelim. Şöyle bakalım neler var. Bir dinleyicimiz diyor ki merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Merhabalar. Ben Aslı Rojda'dan Hasret şarkısını istiyorum. Adlı parçayı istiyorum. Bir tanem Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na, Savaş Polat'a, ondan sonra Karagün ve Polat ailesine gelsin diyor. Armağan ediyorum demiş ve de teşekkürlerini iletmiş bizlere. Bir de diyor minik Aslı ve de Esma Nur'a da gelsin diyor. Gelsin bakalım. Ondan sonra başka günaydın, kolay gelsin diyen Hasan Cin'i görüyorum. Hasan Bey günaydın, sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Bu şarkı size de.

Evet, şimdi bakalım Sertaç Dildar Reşi şarkısını dinlemeden önce, bu hareketli şarkıya kulak vermeden önce kimler neler yazmış. Hatice Hanım aramızda, günaydın, kolay gelsin Mazlum Bey'e de bir iş, teşekkürler, nasılsınız diye sormuş. İyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Sizden bugün güzel bir türkü istiyorum, size bırakıyorum seçimi, kolay gelsin demiş. Tamamdır, bizde Grup Abdal'dan çok güzel bir şarkı listede var, onu size armağan edelim. Erkan Akay, günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş. Eyvallah Erkan Bey, teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Bu şarkıyı size de armağan ediyoruz. Sesini açın ve keyifle dinleyin bu şarkıyı.

Efendim devam edelim. Şöyle baktığımızda efendim Savaş Polat bizi aradı. Kendisi Naze şarkısını grup Seyran'dan eşi, çocukları, amcası Hakan Polat'a, Erkan Batur'a, Can Çelik'e, Yavuz Oruc'a ve Baran Çelik'e armağan ettiğini söyledi. Ondan sonra Sevda Hanım'a geldik. Sevda Hanım da diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Günaydın diyelim. Ahmet Kaya çalınmadıysa diyor Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkıyı Ferhat'ım için istiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Ahmet Kaya çalındı mı? Tabii ki de daha çalınmadı. Bir tane şarkısı listeye alındı. Geçmiyor Günler isimli şarkısı listeye alınmıştı. Onu size ve de kardeşinize de armağan edeceğiz. Bir mesaj daha okuma şansımız var mı? Bakayım. Varmış, tamam. Bir tane daha okuyalım. Şöyle günaydın, bir şarkı isteyeceğim diyor. Sibel Can Kıyamam şarkısı. Bir bakalım, eğer Sibel Can Kıyamam şarkısı varsa seve seve göndereceğim. Yoksa size haber vereceğim şarkı yok diye. Hadi bakalım.

Evet, Sibel Can Kıyamam şarkısını bulduk. Birazdan gelecek dinleyicimize haber verelim, bilgisi olsun. Listeye alındı, birazdan geliyor. Şimdi Semra Hanım aramızda. Semra Hanım da diyor ki her zamanki gibi yine radyo başındayız demişler. Sevda Hanım, Semra Hanım çok önemli bir konuya değinmiş. Benim de aslında geçenlerde söylemiştim galiba ama hatırlayamadım. Konuşacağız. Günaydın diyor. Günaydın diyelim bu arada. Blok 3'ten bir şarkı istemişsiniz, listeye aldım, geliyor birazdan. Ben Trabzon'da diyor, ekmeğin tanesini 35 TL'ye alıyordum diyor. Büyük ekmek, yani Trabzon ekmeği de herhalde 180 liraymış. Biraz pahalıymış ama onlar çok büyük oluyor tabii. Evet, bir dilim bile hani diyor yediğimize duyuyordum. Ama diyor bizim buradaki ekmek diyor havaysa neyse diyor bilmiyorum ama diyor duymuyor, insan doyuramıyor o ekmek diyor. Valla bizim ekmeğin gramajı bile belli değil ki. Mesela bazen gidiyorum, aynı fırın, yani inanın aynı fırın. Bak, fırının şey değişmiyor yani. Bir ekmek alıyorum, tamam, orta hali, normal klasik ekmek. Ama bazen gidiyorum bir ekmeği alıyorum, sandviç ekmeğinden daha küçük. Yani belediye burada şey denetim yapmıyor ki. Belediye herkes şey diyorlar. Geçen biriyle bu hepsi akrabadır. Şimdi bir şey de diyemiyorsun ki. O zaman seçil görev yapmayın kardeşim, akrabalarınıza dokunmayın. Öyle olmuyor yani. Valla geçen biri öyle diyor. Ya diye şimdi bir şey de diyoruz akrabalarda. Şey de olmuyor yani. Öyle olmuyor. Kim haksızlık yapıyorsa hakkından gelmek lazım. Eksikliği de var yani. Bir ara belediye açıklama yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Biz izin vermedik ama kendi kafalarına göre zam yapmış. Bizim haberimiz yok. Sizin haberiniz yoksa bizim ne haberimiz olacak? Biz kimiz? Biz normal standart vatandaşız. Sizden daha şey yetkimiz yok ki. Siz bilmiyorsunuz, biz bilmiyoruz. Kim yapmış ya bunu? Allah Allah. Bir ara servislerde de öyle şeyler olmuştu. Aman Allah'ım. Yani neyse, konuşmayalım. Girersek ekmek servislerden çıkarız.

0: Burak diyor ki abi bir yerde okumuştum ekmeklerin içinde insan saçı var diyorlar, doğru mu diyor? Ya tövbe Harbi de öyle bir ne alaka? Ekmeğin bayatlamaması için kullanıyorlarmış abi diyor. Öyle bir şey var mı ya? Vallahi inanmıyorum, bence öyle bir şey yoktur, o kadar da değil. Şakir o eşliğinde bahçe temizliği. Oo ne güzel vallahi. Caydar'ım kolaylıklar diliyoruz sizlere. Selam şöyle Mazlum abi diyor. Ekmek 15 lira olacak abi diyor. Maşallah. Bak Ramazan Bey siz diyordunuz ya yılda bir kere oluyor. Bak 14 lira olan ekmek şimdi 15 lira olacak diyorlar. Şimdi buna ne diyeceksiniz Ramazan Bey? Ya bir kere fırıncı abilerimiz açmış kesenin ağzını bol boş yapacaklar. Abi bir şarkı, bir şakır o Armanet diyor benden Türk Telekom ekibine diyor. Valla çaldık Muhammed, sen çok geç kaldın, biz şakırı dinledik. Oho sen yeni mi geliyorsun? bir de her sanatçıdan bir şarkı çalabiliyoruz ya, o yüzden bir kere daha çalamıyorum maalesef. Ama ne yapacağız, Grup Abdal'dan güzel bir şarkı gönderelim bari. Evet, Ararat fırından Serhat haberi verdi, kara haber. 15 lira olacak diyor, 14'e daha alışamadık. Ya dün yaptınız yani, bir Allah'tan biraz bekleyin ya. Bir iki gün bekleyin Allah aşkına. Ya bunu nasıl bir şey? Hele bir iki gün bekleyin de bu 14'ü bir hazmedelim sonra. Gönder gelsin. evet. Benim adıma diyor. Tamam Muhammed ya, biz ekmek derdindeyiz, sen şarkı derdindesin. Muhammed elit tabii. Zengin kesimden olduğu için. Biz ekmek zamından konuşuyoruz. Ekmek yemeyeceğiz artık. Muhammed diyor ki ekmek yoksa pasta yiyin diyor. Şaka bir yana. Öyle o mesajdan onu anladım. Ay vallahi biz ekmek derdindeyiz, Muhammed şarkı derdinde. Neyse şu saç olayına dur bir yapay zekaya sorayım ya. Allah'tan yapay zeka da var. Fırında üretilen ekmeklerde insan saçı kullanılıyor diye bir şey duymuş biri. Doğru mudur diye. Vallahi Allah soralım. Araştırıyor. Onunla beyni yandı.
1: Hayır, doğru değildir. Türk Gıda Kodeksine göre ekmek ve unlarda insan saçından elde edilen katkı maddelerinin L-sistein bölü E920 kullanımı kesinlikle yasaktır. Standart tamam. Ekmek üretiminde bu tür bir maddeye izin verilmez.
0: Tamam. O zaman başka ülkelerde var o zaman herhalde, değil mi? Demek ki başka ülkelerdeymiş. Burak kardeşimiz başka ülkelerdekini bize şey yapıyor.
1: Evet. Ha. Bazı ülkelerde serbesttir. Ha. Çin, ABD ve bazı diğer ülkelerde un geliştirici olarak kullanılan L-sistein.
0: Tamam neyse tamam. Demek ki öyle bir şey varmış ama ülkemizde yok ya. Öyle olmasın Allah aşkına, o kadar para veriyoruz ekmeğe. Onu da yapmayın ya. Vallahi ya. Allah Allah. Neyse ne demiş Muhammed, ona da bakalım, araya gideceğim. Demiş ki biz de ekmek peşindeyiz ya diyor. Evet Allah kolaylık versin. Vallahi herkes ekmek peşinde. Evet herkes ekmeğinin peşinde diyelim. Helalinden ekmeğini kazanan herkese de gelsin bu şarkı. Efendim Muhammed Alkan tüm Türk Telekom ekibine bir şarkı armağan ediyor. Ben de gönderiyorum.

Abi senin sayende hem bilgileniyoruz, hem gülüyoruz, hem eğleniyoruz demişler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Valla ben de bilgileniyorum. Bak saç şeyi varmış. Bazı ülkelerde ekmekte saç telleri mi, saçlardan elde edilen bir kimyasal kullanılıyormuş. Bak bunu yeni öğrendik. Bunlar önemli şeyler. Ve öğrendik ki Serhat kardeşimiz sayesinde 15 lira olacakmış ekmek. 20 de olur, 40 da olur. Böyle. Devam. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Günaydın Ferhat'ım demiş. Öpüyorum gözlerinden demiş Sema Hanım kardeşine ve diyor ki Mazlum Bey diyor Hira Zerdüş'ten güzel bir şarkı istiyorum Ferhat'ım için diyor ve teşekkür etmiş bir lira. Şarkıyı listeye aldım, geliyor. Efendim Mehmet Bey diyor ki merhabalar, ben Mehmet, sizi severek dinliyoruz demişler. Sizden bir parça rica ederim, edecektim diyor. Canım eşim Berivan için diyor, gelsin diyor. Peki size ve eşinize çok güzel bir şarkı göndereceğim. Bu şarkıyı göndermeyeceğim çünkü bu şarkıyı pek tavsiye etmiyorum. Bu şarkıda çok ağır beddualar var ya. Nasıl saçma bir şarkı. Niye adam beddua ediyor, ben onu da çözemedim yani. Birazdan göreceksiniz. Neyse, size birazdan çalacak olan Sibel Can şarkısını göndereceğim efendim. O şarkıyı sizlere armağan edeceğiz. Evet. Serhat, bakayım bu sefer ne demiş. Yine zam geldi. Ne oldu? 15'ten 20'ye mi çıktığını bakayım. Mazlum abi diyor, aşağıdaki fırında Emrah kardeşime güzel bir şarkı armağan eder misin diyor. Tabii ki de Mahsun Kırmızıgül'den Ay Aman şarkısı rica ediyorum demiş. Bir de seviyorum seni abi diyor. Eyvallah, teşekkür ederim Serhat. O zaman şöyle bak, Emrah kardeşimize seslenelim. Eğer zam yapmasa, 20 yapmasa şarkı göndermeyeceğim bak. Hemen hemen ekmeğe bir 20 lira yapmazsa şarkı gelmez. Ona göre bak. Bak dinleyicimiz diyor ki geçen abi Serhat kardeşiniz değil miydi diyor. Bak imada bulunuyor. 5 lira yaptık ekmeği diyor. Ne ara bir de 15 diyor. Oldu diyor. İşte zam geldi. Zam geldi. Ne yapsın? Allah Allah. Bir de Serhat da emekçidir. O da bizim gibi gariban işçidir. Yani ne yapsın? Sanki o mu zam yapıyor? Allah Allah. Adam bizim gibi çalışan biri yani. Karışmayın yani.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden, sırayla mesajlarınızı okumaya, paylaşmaya devam diyelim. Ve kim buradaymış bakayım. Dilan Hanım diyor ki, ay diyor, kusura bakmayın diyor. Ben hep böyle şarkıyı aklımda kalmış diyor. Bizim için soru değil de hani sonra şarkınız yok denilirse hani diye doğrusunu söylemek istedim. Sıkıntı yok bizim için. İyi yayınlar. Halit Bilgi için yeni şarkısını istemişsiniz. Mektebin Bacaları adlı şarkıyı istiyorum demiş Didem Hanım. Radyo Doğubayazı'da kulak veren herkese gelsin demişsiniz ama maalesef şarkıyı bulamadım Didem Hanım. Şarkı da 1 Ağustos'ta çıkmış. Daha bizde yok. Size başka bir şarkı göndersek, sizin böyle istediğiniz başka güzel bir şarkı varsa armağan etsek nasıl olur sizce? Güzel olur mu? Beğenir misiniz? Yoksa kızar mısınız bize? Soralım. Evet, devam edelim. Şöyle bir dinleyicimiz bizi aramış. Sonra soru işareti atmış. Nasıl bir şey ya, ben anladım. Neyse, geçelim. Başka mesajlara bakalım. Efendim, şöyle bakıyoruz. Mesajlarınıza, ekmek kavgası devam ediyor. Zamlara doğru yönelik mesajlar geliyor. Onları da görüyorum. Bazıları okunacak şeyler, bazıları da okunamayacak kadar ağır yani. Böyle yazmayın. Merhabalar. Abi, biraz önce eşim Mehmet Özel İstek göndermişti diyor. Aynen öyle, doğrudur Mehmet Bey, bize gönderdi. Ben de ona karşılık güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Onu çok sevdiğimi buradan belirtmek istiyorum demiş. Ondan sonra her gün sizi severek dinliyoruz demiş ve bu arada... demiş. Bu arada bakayım, mesajı gitti çok bu arada. Evet, bu arada Berivan Hanım, sizin eşiniz valla romantikmiş. Doğubayazı'da öyle eşine şarkı gönderen falan insan çok az bulunur, haberiniz olsun. O yüzden eşinizi sevin, gerçekten değer verin. Bu arada diyor, ablalarım Nurtaç ve Sevgül'e de armağan ediyorum demiş. Güzel bir şarkı sizden diyor, teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz, size çok güzel bir şarkılar göndereceğiz. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Bol bol bizi dinlemeye devam edin, ara sıra bize mesaj göndermeyi de ihmal etmeyin diye söylemiş olalım. Sağ olun, var olun diyelim. Hemen devam edelim bir başka mesajı. Emirhan herhalde, değil mi? Mazlum abi diyor, Serhat Bey'in gönderdiği şarkıyı aldım, teşekkür ederim diyor. Daha şarkı göndermedim ama gelecek birazdan. Herkese iyi çalışmalar diliyorum demiş Emirhan. Ya da Emin miydi? Vallahi tam hatırlayamadım ama. Allah herkese sağlık. Ondan sonra sağlam dostlar nasip etsin diyor. Aynen öyle. Bu dönem öyle bir dönem ki gerçekten sağlam insanlara denk gelmek çok zor. Gönül ister ki ekmek memleketimizde hep 5 lira olarak kalsın diyor. Evet, 5 lira olarak kalsın diyor ama diyor maliyet artıyor maalesef diyor. Ya maliyet artar tabii ki de, kabul ediyoruz, kimse şey yapmaz. Mesela personelin maaşları var, benzin var, o var bu var, fakat işte ne bileyim, inşallah gerçekten bir an önce her şey düzelir. Ben ekmeği var ya 25 kuruşa aldığımız dönemi hatırlıyorum. Var mı benim gibi hatırlayan? Allah rızası için varsa biri söylesin. Yoksa çok mu yaşlı hissediyorum? Ben o kadar yaşlı da değilim. Niye hatırlıyorum ya? Beynim çok eski şeyleri şey yapıyor. Çocukluğunu hatırlıyorum. Valla bak, 25 kuruşa ekmek yediğimiz günleri hatırlıyorum yani. Babam hep 1 liraya 4 ekmek olurdu. Şimdi 1 lira. İlginç. Valla şu an var mı hatırlayan? Hadi yazın görelim.

0: Evet, devam edelim. Ali Özer bizi aradı. Ali Bey'le bir iletişim sorunu yaşadık. Dedim ki bizi normal mi arıyoruz? Evet dedi, normal arıyorum. Doğru beslenme. Evet dedim, WhatsApp'ta yazın. Yok diyor, yazamıyorum. Niye ya dedim, niye yazamıyorsunuz? Ya diyor, mahkumum. Kusura bakmasın, orada bir yanlış anlaşılma oldu. Ali Özer, Halit Özer kardeşine, İbrahim İsmailoğlu arkadaşına ve Savaş Polat'a güzel bir şarkı bizlerden istedi. Gönderelim tabii ki de. Merhabalar Aslan Bey, ben diyor. Peki Aslan Bey burada mısınız ya? Ne güzel isminiz varmış Aslan Bey. Burada mısınız? Bir soralım. Buradaysanız hemen şarkınızı çalmak isteriz ama lütfen bir de şarkınızı değiştirin. Çünkü Ahmet Kaya az önce çaldık. O yüzden her sanatçıdan bir şarkı çalabiliyoruz. Siz başka bir şarkı daha isteyin. Onu çalmaya gayret gösterelim. Evet, bakalım. Şöyle devam. Neredeyiz? Bayağı mesaj birikmiş valla. Didem Hanım ne demiş? Didem Hanım diyor ki olur, bu sefer de sizden bana şarkı gelsin diyor. Aynen öyle, haklısınız. Hep siz istiyorsunuz ve sağ olsun hep bizi de dahil ediyorsunuz. Bu sefer de biz yapalım. Aynen. Emirhan ismi abi diyor. Emirhan, tamam. Emirhan'ın ismini daha yeni yazdığı için aklımda tutamadım. Emirhan da ismini yazmıyor mesajlarda. Ama artık şey yapacağız. Emirhan da aramıza hoş geldi. Mazlum abi, senden bir parça istek isteyebilir miyim diyor. Müslüm Gürses'ten Bunca Derdi Gamı parçasını çalar mısın diyor. İsmim Vildan diyor. Vildan, çalarız herhalde. Bir bakayım, eğer arabeskte ise çalacağız. Vildan hoş gelmiş aramıza. Ondan sonra neredeyiz? Ramazan Bey diyor ki 15'te olsa ben razıyım diyor. Lütfen Ramazan Bey, özel bir ekmeği 50 lira yapar mısınız ya? Ama bir küçücük tek yudumluk çay 15 liraya çıkmış diyor. Kahvehaneye gitmeyin Ramazan Bey, evinizde çay için. Ve doğa uygulaması ile diyor 1 Temmuz'da çıktı su 2,5 lira zam geldi. İşte o da fırsatçılık, maalesef marketlerin fırsatçılığı. Peki siz buna nasıl bakarsınız diyor. Ben diyorum fırsatçılıktır bu yani. En doğal, en sıcakta... Evet, şöyle bakayım. He, ya su, mesela ben suyun paralı olmasına şaşırıyorum. Su bence ücretsiz olmalı ya. Evet. Ne diyor bakayım? Doğal ve de sıcakta içilmesi mecburi su. Buna ne demeli diyor? Ya öyle tabii ki, suda ben suyun ücretsiz olması gerektiğini düşünüyorum Ramazan Bey. din diyordunuz, soğuk su bulunamıyor diyor. Yo, soğuk değil, hiçbir su bulunamıyor Ramazan Bey. Ben markete gidiyorum, geçen 4-5 market gezdim, ancak bir 5 litre bulabildim. Soğuğu boş verin, sıcak olsun yine olsun, ama yok vallahi. Özellikle şu şey var ya, stadyumun yolunda olan marketlerde su bulunamıyor, su yok. Yani ben sıcağa da razıyım, kaynar su getirsinler. Yeter ki satsınlar, o da yok Ramazan Bey. Adamlar onu bile satmıyor, ilginç.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Hazır'da. En iyi şarkılar.

yapıyorsun mesela? İyi misin, her şey yolunda mı diye soralım. Bir de gerçekleri konuşalım mı? Şimdi ekmek, evet, şöyle böyle diyoruz, herkes çok ekmek seviyor ama ekmeğin o kadar iyi olmadığını da bilin. Ekmek çok da faydalı değil, biliyor musunuz? Çünkü eskiden doğal buğdaydan üretilirken artık çok da şey değil. O yüzden hazır bu zamlar da gelmişken ekmeğinizi azaltın. Mesela tam bir ekmek yiyorsanız yarım yapın. Vallahi ciddi, bak gülmeyin, şaka yapmıyorum. Çünkü ekmek iyi değil. Bir de zekaya da şey yapıyormuş. Mesela zeka, yani beynin gelişimine de zarar veriyormuş. Hani zeki olmak istiyorsanız ve zeki kalmak istiyorsanız ekmeğinize dikkat edin diye söyleyelim. Peki, devam edelim. Konuşalım. Konuşmaya devam. Bakalım neler demişsiniz bize. Abi yeni yeni açılıyorsun diyor. Sabah çok uykun mu vardı diyor. Bilmiyorum ama diyor şimdi kendine geldin diyor. Enerjini şimdi hissediyorum diyor. Vallahi bilmiyorum ki. Konu konuyu açıyor, öyle oluyor. Şarkım çok güzel ama arada beddualar da yedim diyor. Sanki diyor canım eşim ya diyor. Ne güldün diyor. Ama harbiden Savaş Bey şarkı bence Savaş Bey fark etmemiştir. Uzun bir şarkı ya, insan kaçırıyor. Orada harbiden biraz sıkıntılı yerler var yani. Selamun aleyküm Mazum Bey diyor. Aleyküm selam. Ben Zehra demiş. Şu an eşim ve çocuklarımla kahvaltı yapıp sizi dinliyorum demiş. Sizleri evet şöyle, sizlerden diyor. Latif Doğan'dan eşarbını yan bağlama şarkısını çalarsanız diyor sevinirim diyor. İyi yayınlar. Zehra Hanım, eşinizi zorlayın, size bir şarkı istesin. Bak hazır kahvaltı yapıyor. Baktınız şarkı istemiyor. Zaten kadınlar o konuda çok beceriklidir. Gerçekten tüm kadınlarda var. O kahvaltıyı burnundan getirin. Yapabilirsiniz. Eşinize söyleyeyim, ben bana şarkı gönder. Bak nasıl elin eşi hemen şarkı istiyor. Bak gördün mü, bak. Öyle deyin, eşinize şarkı istetin. O da göndersin. Zorlayın.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden ve son mesajlara artık odaklanıyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Haftanın tam ortasında sizlerden gelen mesajlara saatimiz 11.30'u gösterirken göz atmaya devam ediyoruz. Rojda Hanım burada. Rojda Hanım diyor ki ben 50 kuruşu hatırlıyorum diyor. Mazlum abi diyor. Ama ekmeği tadı o zaman başkaydı diyor. Aynen öyle valla hatırlıyorum ya. Ekmek, domates güzel şeylerdi o zamanlar ama şimdi hiçbir şeyin tadı yok. Ne hayatın tadı var, ne ekmeğin tadı var, ne insanların tadı var. Hiçbir şeyin tadı yok yani. Hatta Grup 84'ün söylediği gibi suyun bile tadı yok artık. Onu da söyleyelim ve devam edelim.

Efendim öğleden sonraki programımızı dinleyenlere haberimiz var, bir haberimiz var, bir gelişme var. Helin arkadaşımız rahatsız olduğu için bugünkü program gerçekleşmeyecektir. Bilginiz olsun. Evet, çok geçmiş olsun diyelim kendisine. Allah'tan şifa dileyelim. Neredeyiz? Rojin'e geldik. Rojin ne demiş? Rojin diyor ki abi diyor ben de şarkı istiyorum demiş ve Rojda'dan bir şarkı istemiş. Rojin valla birazdan veda ediyoruz o yüzden çok geç kaldın. Sana başka bir şarkı gönderelim olur mu? Hoş bulduk abi demiş Vildan. Teşekkür ediyoruz. Ve neredeyiz? Evet geldik bunca derdi, bunca gamı Müslüm Baba'dan dinliyoruz. Bir türkü hemen sonrasında neler varmış. Bakalım artık veda edeceğiz çünkü. Evet Didem Hanım sizin için de güzel bir şarkı listeye aldık. O da geliyor efendim. Veda edeceğimiz şarkımız listede diye söylemiş olalım. Şarkımız şu an sizleri bekliyor. Bu şarkıdan sonra yani Latif Doğan gelecek. Latif Doğan'dan sonra veda edeceğiz. Veda şarkımıza ortak olmak isteyen dinleyicilerimiz varsa onlar da adını yazdırsın. Geliyoruz en başta listenin en başını Didem Hanım'ı ekliyoruz çünkü kendisine bu şarkıyı armağan edeceğimizi söylemiştik ve diğer dinleyeceğimizi de bekliyoruz son şarkı için diyelim.

Evet, bu şarkıyı Ali Özel ve az önce ismini verdiğimiz tüm arkadaşlarına da armağan ettik. Seçtiğim son şarkı bence çok güzel şarkıdır. O yüzden ne kadar az insan ortak olursa bence o kadar iyi. O yüzden ısrarla bu şarkıyı isteyen var mı demeyeceğim. Ne kadar az insan bu şarkıya ortak olursa o kadar iyiyiz. Son şarkıya ben ve de eşim ortağız Mazlum Bey şimdiden teşekkürler demiş Cahide Hanım. Rica ederiz, sizi de dahil ettik ve o zaman ne yapıyoruz? Son şarkımızı çalıyoruz. Son şarkımızdan hemen sonra geliyoruz ve veda şarkımıza kulak vereceğiz. Son şarkımıza dediğim gibi ne kadar az ortak olan olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü güzel bir şarkıdır. Herkes ortak olmasın. Günaydın abi, nasılsın? Ben de ortağım, ortak olmak istiyorum demiş. Kim demiş? İsminizi göremedim. Bakayım, isminiz var mı? İsminizi göremiyorum. Şöyle bakayım. Latife Hanım'mış. Latife Karagül. Peki Latife Hanım, sizi de ekledik son şarkıya. Başka varsa söylesin, yoksa birazdan son şarkıya geliyoruz.

Evet, birazdan veda ediyoruz. Rojdalim diyor ki biz istesek olur mu diyor. Vallahi olmuyor ama yarın sizi bekliyoruz. Şarkınızı yarın unutmayın, çalalım, olur mu? Küçük bir ara, aradan sonra geliyoruz. Son şarkıyı çalıyoruz. Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın. Evet, son şarkımıza Rojda Hanım da dahil olmak istediğini belirtmiş. Son şarkımız size de geliyor. Evet, bilerek sesi kıstım şu an. Son şarkımızı kimse duymuyor. Son şarkımıza ortak olan herkesi gördüm, aldım. Listeye aldık zaten, mesajları da okuduk. Bugün haftanın tam da ortasında, çarşamba günündeydik. Saatlerimizi 11.50 yaptık ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Son şarkımızı hep beraber dinliyoruz. Aslında bir yapay zeka tarafından seslendirilmiş bir şarkı olsa bile gerçekten başarılı bir şarkı olmuş. Ben beğendim. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Olabildiğince sizlerin de beğeneceği şarkılar seçmeye çalışıyoruz. Peki, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte bir problem, bir sorun, bir şey çıkmazsa, Allah izin verirse, yine aynı saatte saat 10'da mikrofon başında sizleri bekliyor olacağım. Sizler de bizi beklerseniz seviniriz. Ve tekrar söylüyorum, bugün Helin'le Hayata Dair programı öğleden sonra olmayacaktır. Kendisinin bir rahatsızlığı nedeniyle bugün yayını olmayacaktır. Ve işte o şarkı geldi. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmasanız kimse, ama kimse size bakmaz. Unutmayın, hayat güzel, güzel olmayan her şeye rağmen.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgi, konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Mors alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek, su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak, topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım, yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Garantisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifresi 14 15 11.
4: 14 15 11.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.

yatacak, sel mi kalmadı?

olacağını bilmek vurulmak gibi bir şey. Önceleri anlayamadım ama zamanla sızısını hissettiren bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek görüp...

olacağını bilmek, şu Şubat ayını diğer aylardan silkeleyerek 11 ayın rezil rüsvası etmek, bir daha olmayacağını bilmek, hakemin yanlış kararı gibi bir şey. Önceler umduğum ama itirazın sonuçsuz kaldığında golü yediğini hissetmen gibi haksız bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek, rakının rengini, kardeşin dengini kaybetmesi. Kurulan sofraların tekil yalnızlığı, durulan yalnızlıkların çoğul sofraları. Bir daha olmayacaklarını bilmek, kucakların boş, dostluğun loş olması. Birimizin daha eksik olması. Bir daha olmayacağını bilmek, bir daha olmayacağını bilmeyi düşünmeyi istememek. Bir daha olmayacağını bilmek. Babam gibi bir şey.

Sonbaharda dökülen her yaprak, her biri ömrümden bir şey götürüyor. Sen gidip gelmedin ya gülüm, sen gidip gelmedin ya. Galiba ömrümün sonu geliyor. Hiç kimse anlamadı bu hıçkırıkların anlamını. Hiç kimse anlamadı gülüm, senin için ağladığımı. Hiç kimse anlamadı. Ölümmüş, o da neymiş? Sen gel bendeki sensizliği gör gülüm. Ölümden ne bedelmiş? Sen gel bendeki sensizliği.

gittin. Kent sen olurdu tenimde. Aşk gecemizde gürgen yaprak kokusuydu. Anılar devrilirdi bıkkın, yıkık ve küllenerek. Ateş maviye, kırlangıçlar sevda sokaklarımıza dönerdi. Gitme, gözlerimdeki türküyü yakıp da gitme. Tufanında Meryem kıl beni. Tarih yalan, yol verdiğim aşklar yalan. Adem değil, ben yedim o yasak elmayı. Bu da itirafım olsun. Buhran mayısı gözlerine. Bu da itirafım olsun. Buhran mayısı gözlerine. Buhran mayısı gözlerine.

0: 39 yaşındayım ve trosemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de davranış demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Ez nalivam nalinam seva eşqa te bu Ez bimirim ez ebuna eşqa te bimirim Cekavare bibine hale De çiji mikir, de çiji hale

0: kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
2: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır. Çözüm odaklı ve dinamik yapısı sayesinde taleplere kısa sürede cevap verirken sorunları doğru kurumlara yönlendirerek takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.

Yaşlarımdan çok daha az. Sen ben hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesinle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.